Evet, cevap ver. Düşünün kimi değil, sevgili konuşuyor. Çünkü... Yani ki o da yükleri.